helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xoran.

evin adile min, Ronia çavi min. Min biriya tekirli, kes kuysun deramın.

0: Bu ne basa teliyamda kedi bir yakap şarrangi çötüm teli teliyamı yaka benzer ağabey. Çağab ve kelle besme teli çapıl derece porke cenab kandile gazana zira ve şeyde ayeli. Gidiye gel o ve esme ye hafkuniye mesel mağrabu avete hebu tecbuna rami şahane ki dani asekir ver feyenli. Tusir bi geyşale hafşale mi tamam ve zir rami şahane gezi tadı khazım qaribi. Gari miskini harami mire kharabda dir gavri etu nahili.
1: Hafsale me tamam ve hafkuniye mesel mağrabu avete hebu tadı azri jibuna rami şahane ki kir ver deyeli. Gidiye حال سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza epoze peçüke fenani nükredü kevo ele veteni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbü keve sevenge sereymem kone sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve xelatine çen sale kabı gice sere penanu daray. Tırra ve kole zere hurbu kute peş yaşare ve hamay. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

böyle çipkin bir desteliye. Meni hum kari gaddare ye. Böyle çipkin.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu.
2: Ne?
1: Oğlun oldu.

istemem ha. Bu veke behişte kaala. Nehirin tek biçi. Hemu bir yek dengu yek dest bin. Kurdistan'ı bu parizin. Hevye bilin bikin. İdbire poşimani bin desti istuhari vere. Nehirin bernedin u berhubidin. Berhudan jiyane. Yan Kurdistan yan nema. Yan Kurdistan yan.

Oy evina dilê min Roniya çavê min Min biriya te gülle Kes kuş sorun dera min

Eren Azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan latif, vey nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, vey nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kraç, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, kamet misal, vey nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, vey ren azim, malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, vey ren azim, malem harap.

0: rouge, l'ombre rouge. Non, non, non.
1: Konuşuyor lan.
2: Babadan önce müstahmin isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Allah Allah. Allah Allah.
1: Selamun aleyküm abi.
2: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Yorgun.
2: Bekri.
1: Efendim.
2: Tayyarı. Kule plaza akım kapıca iki akı sisi. Bela kıda hakkı çay koş bu kirmiyete çöpki. Haydi kirem haydi.
3: La bela kirirani ma hakkı. Kalesi ve gıhı gıhı.
2: La ya kirimi la. Çayeli adına. Gher çayeli adıkum. Ente zhukha. Şuf şlon.